nonsina yera tombu la ba ife yake yera tombu ke osunhi yera ma tombu wo nonsie yera ma de behen wuntun ube wun usada bokinya yeso na engarika